Ada Vapuru'ndan kocaman sevgiler, saygılar, günaydınlar efendim. Ben Filiz Bindiş. Her cumartesi gibi efendim, öncelikle yeni kalkmış tüm dinleyicilerimize günaydınlar diliyoruz. Kahvaltısı başında olanlara afiyetler, işinde gücünde olanlara kolaylıklar. Direksiyon başında bir yerden bir yere giden tüm dinleyicilerimize de her zamanki gibi aman aman gözünüz yolda, kulağınız bizde olsun.

0: Efendim günaydın, günaydın, günaydın sevgili Radyo Orange Adabupuru FM dinleyicilerinin tüm dinleyicilerine kocaman günaydın. Eylül ayının son cumartesinden güzel Viyana'dan hepinize öncelikle sıcacık bir merhaba göndermek istiyoruz bugün. Bugün biraz farklı bir Viyana programı hazırladık sizler için.
1: Kendi tarafından zaman zaman

Her cumartesi olduğu gibi efendim şehrimizden olup bitenlerden söz edeceğiz ama bugün bir adım daha geriye çekilip Viyana'ya biraz uzaktan bakmak istiyoruz. Daha doğrusu uzaktan bakacağız birlikte. Çünkü bizler burada, bu şehirde yaşıyoruz. Metroya biniyoruz, tramvaya yetişiyoruz, işlerimizi koşturuyoruz, çocuklarımızı okula götürüyoruz, alışverişler yapıyoruz, parklarda yürüyoruz ve bazen her gün gördüğümüz şeylerin aslında ne kadar özel olduğunu fark etmiyoruz.

Efendim, bugün kendimize şu soruyu sorarak başlayalım istiyorum. Viyana, Viyana'mız neden sadece Avusturya'nın başkenti değil? Değil mi? İlginç bir soru sordun diyeceksiniz, anlamadık soruyu. Tekrar soruyorum. Viyana neden sadece Avusturya'nın başkenti değil? Neden dünyanın önemli diplomasi merkezlerinden biri diye aslında soruyoruz. Sorumuz bu şekilde genişlettiğimiz zaman. Çünkü aslında pek çok soru aklıma geliyor. Şöyle de sorabiliriz. Neden Birleşmiş Milletler'in önemli merkezlerinden biri Viyana'da? Yani yaşadığımız şehirde. Ya da neden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın, yani IAEA'nın merkezi Viyana'da? Hiç düşündük mü bunları? Ve neden? Neden Viyana yıllardır dünyanın en yaşanabilir şehirleri arasında gösteriliyor? Hiç düşündünüz mü? Tabii ki sadece güzel taraflarını konuşmayacağız. Bu şehrin, bir şehrin gerçekten yaşanabilir olması ne demektir diye öncelikle soracağız. Sorularımız çok, çok. Mesela çocuklar için nasıl bir şehir? Haftalardır sizlerin eğitim, öğretim yılımızla alakalı çok yayınlarımızda sohbetle başladık. Bunlar da devam edecek. Ya da diğer soru, yaşlılar için nasıl bir şehir? Ev bulmak kolay mı diye sizlere sormak istiyorum. Ya da toplu taşıma şu anda ne durumda? Hı? Kültür herkese ulaşabiliyor mu bu şehirde? Ve ekonomik şartlar zorlaştığında bir şehir insanlarına nasıl destek olmalı diye sormak istiyorum. Kafamın içinde sorular arkasını birbirini kovalıyor ama işte bugün bütün bunları sizlerle yayın boyunca yetişebildiği kadar konuşacağız efendim. Arada tabii ki güncel Viyana haberlerimiz olacak ama biraz bilimden söz edeceğiz, biraz kültürden, biraz da hafta sonu Viyana'sından. İsterseniz, hazırsanız başlayalım. Bugün konuştuğumuz Viyana'nın tam da kendisi olacak.

Evet efendim, bugün Viyana'da neler oluyor diye bir sürü soru sorduk birlikte kafamızın içinde. Belki de bu sorulardan diyorum birkaçı gerçekten sizlerin sürekli sorduğu sorulardan bir tanesi olabilir mi? Bugün için doğrulanmış güncel başlıklar arasında araştırdığımızda, baktığımızda öncelikle birinci bölgedeki Salzburg'u konuşmadan geçemeyeceğim. Çünkü Salzburg'un Kasım ayında otomobil ve kamyonlara kapatılması var. Evet, yanlış duymadınız. Hatta tarih olarak da tam olarak da 10 Kasım arasına denk gelecek. Otomobillere ve kamyonlara kapatılması. Yani Viyana'nın fosil gazdan çıkış deklarasyonunu imzalaması var. Yeni ücretsiz öğrenme desteği kayıtlarının başlaması var Viyana'mızda. Bisiklet yollarındaki yeni düzenlemeler var efendim. Ve Viyana iş piyasasındaki pek çok gelişmeler de tabii ki bulunuyor. Evet, kısa olaraktan Viyana'dan günün haberlerine şöyle baktığımızda şehrimizde ulaşım açısından önemli bir gelişme var. Biraz önce de söylediğim gibi Salzburg'un kullanım ömrünün sonuna gelindi. Nokta diyoruz. Biz Adı Vapuru Orange'dan radyo Orange'dan efendim. Evet, köprünün yeniden yapılması planlanıyor ve güvenlik nedeniyle de 10 Kasım tarih böyle bildirilmiş durumda bizlere. 2026'dan itibaren otomobiller ve kamyonlar için geçici olarak tamamıyla kapatılacağı. Yani köprünün yapımına ilişkin çalışmaların 2 sene boyunca devam edeceği haberleri de zaten çoktandır kulağımıza geliyordu. Yani 2028'den itibaren bu çalışmaların planlandığı verileri vardı. Ama 10 Kasım dediğimiz gibi 2026'dan itibaren köprünün yeniden yapılanması nedeniyle trafiğe kapalı olması. Evet, Viyana fosil gazdan çıkışı destekleyen Gas Free Cities deklarasyon ilanlarını, yazılarını eminim sizler de okumuşsunuz. Dur diyorum. Bu uluslararası deklarasyonu imzalayan ilk Avrupa başkenti oldu Viyana'mız. Evet. Fosil gazdan çıkışı destekleyen Gas Free City deklarasyon olarak ilk Avrupa başkenti oldu. Şehrin hedefi uzun yıllara yayılmış durumda 2040 yılına kadar efendim iklim nötr hale getirebilmek. Bunun günlük hayatımızda yansıması ne olabilir diye kafanızdan geçiriyorsanız, binaların nasıl ısıtıldığı, enerjinin nereden geldiği, ulaşımla alakalı pek çok konu ve şehirdeki altyapının nasıl dönüştürüldüğü, yani sözün özü, İklim politikası aslında sadece uzaklarda konuşulan bir çevre konusu değil, artık evlerimizden ulaşımımıza kadar günlük hayatımızı etkileyen bir konu efendim. Bir başka güzel haber daha var, eğitimden geliyor bu güzel haber de. Viyana'da ücretsiz efendim, ücretsiz öğrenme desteği, yani Vina Lernhilfe için yeni dönem kayıtları 5 Ekim'de başlayacak ve kurslar 19 Ekim'de, yani kayıtlar 5 Ekim'den itibaren başlıyor ve kurslar 19 Ekim'de başlayacak. Bu tür destekler özellikle de her zaman eğitime, öğretime çok kıymet verip tüm bu güzel bilgileri sizleri buradan daima paylaşmaya çalışıyoruz. Öncelikle bu destekler okul döneminde çocukların ve ailelerin üzerindeki eğitim yükünü azaltmak açısından bence çok ama çok önemli. Ve şehirde iş piyasasında da hareketlilik var dedik değil mi? Özellikle de turizm efendim, turizm, sağlık ve bakım hizmetleri ile dijital alanlarda istihdam artışı sürekli güzel yazılarla, bildirilerle bizlere de ulaşıyor. Yani Viyana'nın bugünkü gündemine baktığımızda bir haftada altyapı ve enerji dönüşümü ve diğer tarafta eğitim ve iş hayatı var.

Efendim, şehir dediğimiz şey zaten tam olarak da bu değil mi? Sadece ve sadece binalar değil kesinlikle. Şehir dediğimizde binalar değil, insanların hayatını doğrudan etkileyen binlerce küçük kararlar. Mesela bir konuda sizlerle hep sohbet etmek isterim. Söylüyorum ama söylerken de acaba diyorum bu konuda sizler neler düşünüyorsunuz? Neler kafanızdan geçiriyorsunuz? İngilizce adıyla International Atomic Energy Agency, yani Türkçesi tam olarak da İngilizcesini güzel söyleyemesek de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ne demek? Almancası International Atom Energy Organization değil mi? Organizasyon ya da organization. Ve bunun merkezi Viyana'da mesela. Peki Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nda neler yapılıyor? Sizce neler yapılıyor ve ben ilk duyduğumda çoğumuzun aklına nükleer enerji ve nükleer silahlar geliyordur diye düşündüm. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama bu konuda sizler de canlı yayınımızda arayıp bizlere katılabilirsiniz. Sizlerin aklına neler geliyor? Gerçekte Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, yani IAEA kısaltılmış haliyle, böyle söylerken de Almanca Türkçe hangisini konuşacağımızı şaşırıyoruz. International Atom Energy Organization'ın IAEA olarak kısaltılmış haliyle bence görevi bundan çok daha geniş. Bunu araştırdık. Birazcık bundan bahsetmek istiyoruz. Gerçekten burada ki konumuyla, yani Viyana'nın merkez olması konumuyla ve kuruluşun temel amaçlarından biri nükleer teknolojinin barışçıl, güvenli ve emniyetli kullanımını desteklemek olduğunu sanırım hepimiz biliyoruzdur. Bilmesek de öğreniyoruzdur.

Evet efendim, ilk duyduğumuzda tabii ki dedim ya, benim de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı diye kafamda ismi geçtiği an genellikle nükleer enerji ve nükleer silahlar aklıma geliyordu. Ama kuruluşun temel amaçlarından biri nükleer teknolojinin barışçıl, güvenli ve emniyetli kullanımını desteklemek ve bu kuruluşun merkezi Viyana'mızda. Diğer önemli görevi ise nükleer ülkelerin, yani bu kuruluşun en önemli görevi ise nükleer ülkelerin nükleer malzemeleri ve faaliyetleri konusunda verdikleri bilgileri doğrulamaya yönelik denetim ve güvence sistemlerini yürütmesi. Öncelikle nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması var burada. Yani bu anlaşmada gene kısaltılmış isimleriyle size söyleyeyim. NPT olarak okuduğunuzda bu kapsamda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tamamıyla önemli bir doğrulama görevi üstlenmiş durumda. Yani basitçe söylemek gerekirse bir ülke nükleer enerji kullanıyorsa nükleer malzemelerin ilan edilen amaçlar dışında kullanılmadığını doğrulamak için uluslararası denetim mekanizmaları gerekiyor. İşte tam da IAEA burada devreye giriyor. IAEA'nın başka bir yüzü daha var efendim. Ve bence çok da önemli. Yani nükleer teknoloji yalnızca bomba ve nükleer santral demek olmadığı, demek değildir dememiz. Tıpta genellikle kullanılıyor. Çok önemli, tıpta kullanılıyor. Örneğin kanser tedavisinde radyasyon teknolojileri ve bazı nükleer tıp yöntemlerinde kullanılıyor. Bunlar da bence çok çok önemli Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı adına. Bunları göz ardı etmememiz ve bunları daha dikkatli, daha nasıl derler, düşünmek de ötesinde neler yapıldığını, yaşadığımız Viyana'da neler olduğunda bence bunları daha dikkate almamız gereken noktalardan bir tanesi.

Evet, yani nükleer teknoloji yalnızca bomba ve nükleer santral demek olmadığı ve tıpta kullanıldığının altını ben bugün özellikle çizmek istiyorum. Kanser tedavilerinde dediğim gibi radyasyon teknolojileri ve bazı nükleer tıp yöntemlerinde kullanılıyor. Bunun ötesinde tarımda da kullanılıyor efendim. Tarımda bitki ıslahı, gıda güvenliği ve bazı zararlılarla mücadele yöntemlerinde nükleer tekniklerden faydalanılıyor. Su kaynaklarının araştırılmasında da kullanıldığını okudum ben ve çevre araştırmalarında da kullanıldığını sürekli duyuyoruz. Gıda güvenliği ve gıda ürünlerinin korunmasına yönelik uygulamalarda da kullanılıyor. Yani Viyana'daki IAEA dediğimiz kısaltılmış ismiyle onların yaptığı tüm çalışmaları aslında dünyanın çok farklı yerlerinde insanların günlük yaşamına dokunuyor. Bu yüzden çok önemli olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Yani bir an size şöyle diyebilirim. Bir an şunu düşünün. Viyana'nın bir binasında bilim insanları ve uzmanlar nükleer güvenlik hakkında çalışıyor. Başka bir binada diplomatlar uluslararası bir anlaşmayı konuşuyor ve Viyana'mızda başka bir yerde sağlık alanında bilimsel araştırmalar yapılıyor ve bütün bunlar aynı şehirde. İşte Viyana'nın dünya üzerindeki ağırlığını biraz da bence bu anlatıyor. Öyle değil mi? Yanlış söylemiyorum, değil mi? Viyana nüfus bakımından dünyanın en büyük şehirlerinden biri değil. Kesinlikle. Ama etkisi nüfusundan çok daha büyük efendim. Çünkü burada sadece insanlar yaşamıyor, bizler yaşamıyoruz. Burada bilgi, diplomasi ve uluslararası işbirliği de bulunuyor.

Evet, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan bugün bahsettik ve bu konunun Viyana'nın dünya üzerindeki önemini anlamak için çok önemli bir kuruma değindik. Kurumla alakalı bilgileri paylaşmaya özen gösterdik ve bu konuyu önümüzdeki yayınlarda da dile getireceğiz. Unutmayacağız, unutturmayacağız.

Efendim, sizleri bugün biraz Viyana'ya biraz daha yukarıdan bakmaya, biraz daha farklı gözlerle görmeye, değerlendirmeye davet ettik. Ve Viyana neden dünyanın önemli şehirlerinden biri diye sorduk, değil mi? Neden burada Birleşmiş Milletler kuruluşları var diye sorduk. Neden uluslararası toplantılar, diplomatik görüşmeler ve bilimsel çalışmalar için bu şehir tercih ediliyor diye sorduk. Bunların cevaplarını dediğim gibi bugünden itibaren gelecek olan yayınlarımızda da tek tek cevaplandırmaya, araştırmaya, sizlerle güzel sohbetlerle deneyim etmeye, masaya dökmeye, altında çizmeye karar verdik. Viyana neden yıllardır dünyanın en yüksek yaşam kalitesine sahip şehirleri arasında gösteriliyor? Hiç merak ettiniz mi? Hep bahsediyoruz ya. Yani bugünden itibaren bunları konuşmaya başladık. Sadece övgü yapmak için değil, kesinlikle sadece övgü yapmak için değil, bir şehrin gerçekten yaşanabilir olup olmadığını anlamak için sokaklarına, çocuklarına, yaşlılarına, değil mi? Evlerine, okullarına, ulaşımına ve insanların günlük hayatına bakmak gerektiğini hepimiz biliyoruz. Evet, bugün konuğumuz öyle diyebilirim aslında. Konuğumuz Viyana'nın tam da kendisi.

Evet efendim, tekrar tekrar söylüyorum ama tekrar tekrar söylemekten de vazgeçmiyorum. Viyana'nın dünya üzerindeki öneminin bir nedeni, bir tanesi, pek çok nedeni var da bir nedeni biraz önce de hani soruları sorarken cevaplarını da içinde barındırıyor ama uluslararası kuruluşların burada toplanmış olması. Evet, Birleşmiş Milletler'in New York, Cenevre ve Nairobi'nin yanında önemli merkezlerinden biri Viyana'mız. Evet, burada uluslararası güvenlikten uyuşturucu ve suçla mücadeleye kadar, uzay çalışmalarından efendim biraz önce de söyledim ya, nükleer konulara kadar farklı alanlarda uluslararası işbirliği yürütüyor Viyana'mız. Viyana aynı zamanda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın merkezi de. İlk olarak anlatmaya başladığımız konulardan bir tanesi. Efendim bunların hepsi, bunlardan dolayı Viyana'yı sadece ve sadece Avusturya'nın başkenti olarak düşünmek eksik kalıyor. Şehir, bu şehir aynı zamanda ülkelerin bir araya geldiği, müzakere ettiği, bilim insanlarının çalıştığı ve uluslararası anlaşmaların konuştuğu bir merkez şehir. Üstelik bunun çok eski bir geçmişi var. Diyeceksiniz ki ne kadar eski bir geçmişi olabilir? Efendim sizler bizleri alıyor. 1814-1815 yıllarında gerçekleştirilen Viyana Kongresi'ni düşündürüyor mesela. İşte tam da orada Napolyon Savaşları'nın ardından Avrupa'nın siyasi düzeninin yeniden şekillendiği dönemde Viyana, Avrupa devletlerinin buluşma noktası ta o zamandan olmuş durumda. Yani geçmişten bugünlere akan bir Viyana. Viyana'nın diplomasi geleneği yeni değil. Hiç de yeni değil. Bugün Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarla devam eden bir geleneğin kökleri yüzyıllar öncesine kadar uzanıyor.

Efendim peki diyeceksiniz yaşam kalitesi. Yaşam kalitesi ne durumda? Biliyorsunuz geçmiş yayınlarda Mercer'in yaptığı bir araştırmayı sürekli paylaşmıştık. Hatta sene olarak da 2024'tü. Hatırladığım kadarıyla sizlere verdiğim bilgilerde. Evet, 2024'te Viyana dünya ikincisiydi. Yaşam kalitesi olarak sıralamada ikinci sırayı almıştı. Hatta 2023'te birinciydi. Mercer'in bu yaptığı araştırmada birinciydi. Mercer değerlendirmesinde 39 faktör vardı ve 10 kategori kullanılıyordu. Yani bu araştırmanın derinlerine inmek istemiyorum ama toparlamak gerekirse 39 faktör ve 10 kategori olaraktan kısaca şöyle diyebiliriz. Yani siyasi olarak, sosyal çevre olarak, ekonomi olarak, sosyo-kültürel ortam olarak ve tabii ki sağlık, eğitim, aynı zamanda kamu hizmetleri, aynı zamanda ulaşım, aynı zamanda tüketim malları, o şehrin ve konut, yaşam alanı ve doğal çevreydi efendim. Yani aklıma gelenler şu anda bunlardı. Evet, tarihi olaraktan 2026'da bulunuyoruz ama Mercer'in yaptığı bu araştırmayı, o zamanki yayınımızı, eski yayınlara geri döndüğümüzde 2024'te Viyana dünya ikincisiydi. Hatta birazcık böyle şey olmuştuk, hani 2023'te yaşam kalitesi olarak yaşam kalitesinin en yüksek olduğu şehirler üzerinde bir ilk sıradayken niye 2024'te ikinci sıraya düştük diye de sohbetimizi yapmıştık. Diyeceksiniz ki peki Viyana'da yaşamak neden bu kadar çok konuşuluyor? Diyeceksiniz ki belki de yaşam kalitesi dediğimiz şey aslında çok geniş bir kavram. Doğru diyorsunuz. Sadece güzel bir şehirde yaşamak değil, iyi bir sağlık sistemine ulaşabilmek, değil mi? Ya da çocuğumuzun eğitimine, doğru eğitimine erişebilmesi, toplu taşımanın düzenli çalışması, kamu hizmetlerinin ulaşabilir olması, yine güvenlik efendim, yaşadığımız şehirdeki kendimizi ne kadar güvende hissediyoruz, güvenlik çalışmaları ne durumda? Ya da kültür ve sosyal yaşam, yeşil alanlar, konut koşulları, bütün işte bunlar yaşam kalitesinin parçaları efendim. Ve Mercer'in yaptığı 2024 İngilizce terimiyle Quality of Living araştırmalarında Viyana dünya genelinde ikinci sıraya yer aldı. Ve bir yıl öncesinde, şu anda diyeceksiniz ne durumda? Aslında şu anki durumunda sıralamada yapılan incelemelerde 2023'te birinci sıradaydı diyeceksiniz. Şimdi nasıl? Halen de Viyana'mız yaşam kalitesi açısından bu değerlerini korumak için oldukça güzel çalışmalar da yapıyor ama olumsuz olan şeyleri de aslında söylemekte fayda var. Bu tür sıralamalar efendim, bütün insanların hayatını birebir ölçen bir mutluluk testi değil kesinlikle. Bu Mercer'in araştırması öncelikle uluslararası çalışanlar ve aileleri açısından günlük yaşam koşullarını değerlendirdiler o dönemleri yaptıkları bütün araştırmalarda. Yani bir sıralamayı okurken neyin ölçüldüğüne bakmak gerekiyor. Tam da burada kırılma noktası. Bize bir şey söylüyor burada. Yani Viyana'nın sağlık, eğitim, ulaşım, kamu hizmetleri, çevre ve sosyal kültürel yaşam gibi alanlarda güçlü bir şehir altyapısı var. Bu kesinlikle, bunu söylemek lazım. Asıl şimdi gerçek asıl soruya sormamız gerekiyor. Bilmiyorum, kafanızdaki o sorulardan bir tanesi yine bu mu? Bu yüksek yaşam kalitesi herkes için aynı mı? İşte bence konuşmamız gereken asıl konu da tam da bu oluyor. Bu yüksek yaşam kalitesi Viyana'mızda herkes için

efendim bir şehrin ne kadar gelişmiş olduğunu anlamanın yollarından biri bence, filiziye bir düşünce. Bence yollarından biri efendim çocuklarına nasıl davrandığına bakmaktır. Ben öyle düşünüyorum. Bir şehrin ne kadar gelişmiş olduğunu anlamanın yollarından biri çocuklarına nasıl davrandığına bakmaktır diyorum. Nokta koyuyorum. Çünkü bir çocuk güvenli bir şekilde okuluna yürüyebiliyor mu? Bisikletine binebiliyor mu? Parkta oynayabiliyor mu? Spor yapabileceği alanları var mı? Kültür ve sanata ulaşabiliyor mu çocuklarımız? Ve belki de en önemlisi kendi fikrinin önemli olduğunu hissedebiliyor mu? Evet, çocukları sadece geleceğin yetişkinleri olarak değil, bugünün şehir sakinleri olarak görmek gerekiyor efendim. Çünkü çocuk bugün de bu şehrin bir parçası, değil mi? Bugün de bu şehrin parçası diyorum ben. Bir belediyenin çocuklara yaptığı yatırım aslında yalnızca çocuklara yapılan bir yatırım değildir efendim. Geleceğin toplumuna yapılan bir yatırımdır. Bence burada hepimizin kendimize sorabileceği yine çok güzel bir soru var. Benim yaşadığım şehir çocukların çocuk olmasına ne kadar izin veriyor, değil mi? Benim yaşadığım şehir çocuklarımızın çocuk olmasına ne kadar izin veriyor? Evet, birazcık diyorum düşünelim. Yani çocukların sadece ders çalışmaya değil, oynamaya, hareket etmeye, merak etmeye, hata yapmaya, soru sormaya ve hayal kurmaya da ihtiyacı var efendim.

efendim bir şehrin yaşam kalitesinden bahsediyorsa konut meselesini konuşmadan geçemeyiz tabii ki. Çünkü çok güzel bir şehirde yaşamak başka şeydir. O şehirde yaşayabilmeye ekonomik olarak gücünün yetmesi bambaşka bir şey. Viyana'nın sosyal konut sistemi bu nedenle yıllardır ve yıllardır uluslararası şehircilik tartışmalarının önemli örneklerinden biri. Bunu biliyoruz. Ancak bugün Viyana'da da konut, enerji, gıda ve genel yaşam maliyetleri insanların günlük hayatında önemli bir konu. Dolayısıyla Viyana yaşanabilir mi sorusunun yanına bir soru daha koymak gerekiyor. Viyana'da yaşamak kimler için ne kadar erişebilir?

Evet efendim, Viyana'da yaşamak kimler için ne kadar erişilebilir diyoruz. Bence şehirlerin geleceğinde en önemli meselelerden biri bu olacak. Çünkü bir şehir yalnızca yatırımcılar, turistler veya yüksek gelirli insanlar için değil, öğretmenler, hemşireler, çocuk bakıcıları, emekliler, öğrenciler, küçük esnaf değil mi? Çalışan aileler içinde yaşanabilir olmalı. Bir şehir ancak farklı gelir gruplarından insanların birlikte yaşayabildiği zaman sosyal olarak güçlü kalabilir. Öyle düşünüyorum. Evet.

Aynı zamanda efendim yaşlılarımız, bizler de o yolun yolcusu, arkalarından tıpış tıpış geliyoruz. Çok da fazla yıllar kalmadı gibi. Yaşlılar ve yalnızlık diyoruz efendim. Bunu yani bir şehir çocuklara nasıl davranıyorsa yaşlılara da öyle davranmalı diye düşünenlere dahilim. Çünkü hepimiz bir gün yaşlanacağız ve yaşlanıyoruz. Yaşlı bir insanın sadece sağlık hizmetine değil, sokağa çıkmaya, toplu taşımaya, kültüre, arkadaşlarına, komşularına değil mi? Ve kendisini toplumun bir parçası hissetmeye ihtiyacı var. Bugün modern şehirlerin karşı karşıya olduğu en büyük sosyal sorunlardan biri de yalnızlık. Bunu bizler demiyoruz. Bunu yapılan tüm araştırmaların sonucu diyor. Bir insan kalabalık bir şehirde yaşayabiliyor efendim. Kalabalık bir şehirde yaşayabilir. Evet, ve yine de kendisini çok yalnız hissedebilir. O yüzden yaşam kalitesini yalnızca binalar, yollar ve teknolojiyle ölçmemeliyiz. Bir şehrin insan ilişkilerine ne kadar alan bıraktığı da önemli. Belki de geleceğin şehirlerinin en önemli görevi şu olacak diyoruz bizler. İnsanları birbirine yeniden yaklaştırmak.

Evet, tabii ki Viyana'yı kültür olmadan düşünmek mümkün değil efendim. Mozart, Beethoven, Schubert, Strauss, operalar, konser salonları, müzeler, tiyatrolar. İnanın kültür yalnızca geçmişte yaşamış büyük sanatçıların isimlerini bilmek değildir diyorum, bence bu da önemli. Yani kültür bugün yaşayan insanların kendilerini ifade edebilmesidir diye düşünenlere dahilim. Bir çocuğun ilk kez bir tiyatroya gitmesi mesela, bir gencin müzik yapması, bir insanın bir sergiye girip yeni bir şey öğrenmesi, bir mahallede insanların bir araya gelmesi, bunların hepsi benim için kültürdür. Bunların hepsi kültürdür efendim. Ve insanın Viyana'nın, bence Viyana'nın gücü biraz da burada. Öyle toparlamaya çalışayım. Yani geçmişini korurken yeni sanatın ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasına da alan açıyor. Viyana'nın asıl gücü işte tam da burada. Evet, saate baktığımda son dakikalara yaklaştığımızı görüyorum. Efendim sevgili dinleyenlerimiz, bugün Viyana'ya biraz farklı bakmaya çalıştık. Sadece yaşadığımız şehir olarak değil, kesinlikle dünyanın önemli diplomasi merkezlerinden biri olarak baktık. Bilimin, nükleer güvenliğin, uluslararası işbirliğinin konuşulduğu bir Viyana'yı düşündük birlikte. Sonra tekrar kendi sokağımıza döndük değil mi? Çocuklarımızı düşündük, yaşlılarımızı düşünmeye çalıştık, evlerimizi, okullarımızı, parklarımızı, komşularımızı ve belki de şunu fark ettik. Bir şehri gerçekten büyük yapan sadece tarih değildir. Bir şehri gerçekten değerli yapan insanına nasıl davrandığıdır. Çocuğuna ne kadar güvenli bir gelecek sunduğudur, değil mi? Ya da yaşlılarına nasıl sahiplendiğidir.

Evet, ne dedik? Yaşlılarımız yaşlılık yolunda giderken yaşlısına ne kadar yalnız bırakmadığıdır Viyana'mızın güzel tarafı. Hastasına ne kadar sahip çıktığıdır mesela. Kültüre ne kadar yer verdiğidir ve en önemlisi insanların birbirine ne kadar yakın olduğu, değil mi? Viyana'da yaşıyoruz. Belki her gün geçtiğimiz bir binanın içinde dünyanın en önemli bir kuruluşunun çalıştığını bilmiyoruz. Belki yanından geçtiğimiz bir medyanın yüzlerce yıllık bir hikayesi var. Meydanın. Belki metroda yanımızda oturan insan öyle diyelim. Başka ülkeden gelmiş insan burada yeni bir hayat kurmak için çaba veriyordur ve bir şehrin aslında bütün bu hikayelerin buluştuğu yerdir özetini yapmaya çalışıyoruz. Ben bugün sizlerle Viyana'nın biraz da bu görünmeyen yüzünü paylaşmak istedim efendim. Umarım siz de bugün sokakta yürürken şehrimize biraz daha farklı gözle bakarsınız. Sizlere, hepinize öncelikle sağlık, huzur, güzel karşılaşmalar ve bolca, çok bolca umut diliyorum efendim. Sevdiklerinizle güzel bir hafta sonu geçirin arzusuyla. Birbirinize iyi davranmayı, birbirimizi dinlemeyi ve sadece bazen gerçekten bazen sadece nasılsın demenin bile çok değerli olduğunu unutmayalım sloganıyla sizlerden ayrılmak istiyorum. Bir sonraki programda yeniden burada haftaya buluşacağız. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Güzel kalın, sevgiyle kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın efendim, hoşça kalın.

0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: My name is Blanche Wendibikonye. I am 12 years old. What I know about human rights is that human rights are those things that you own and you deserve them.
2: Für mich ist das lediglich, wer ich bin, was mich ausmacht. Etwas Unveränderliches.
3: Der Kampf gegen das Auseinanderdividieren von Menschen.
4: So I had this tradition, let's say, of supporting democracy in my family.
5: Immer um gesellschaftlich wirksam zu sein gegangen und den Dingen, die ich getan habe.
6: Jeder Mensch bringt einzigartige Erfahrungen, Perspektiven und Talente mit sich. So viele kluge und berührende Gedanken.
7: A Cup of Care. Über das Füreinander sorgen.
8: Zu hören jeden vierten Sonntag im Monat um 10 Uhr. Nur bei Radio Orange 94.0.
9: Psst. Merhaba. Üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
10: 11 Uhr.
11: Wake up Orange.
10: 12 Uhr.
12: Blues Time von Norbert Egger. Immer zu hören am vierten Samstag im Monat von 14 bis 15 Uhr in Radio Orange 94.0.
10: 13 Uhr.
13: Medusa.
10: Airlines. 14 Uhr.
14: Kultur. Das Kulturmagazin auf Radio Orange.